7 Ağustos günlerden Cuma ve saatleriniz 6'yı gösterirken Radyo Ata'dan ben Ayşe Azizler. Hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili Radyo Ata dinleyicileri. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun bir aradan sonra yeniden benimle beraber bir saat boyunca burada sizlerle olacağız. Ama önce Kıraç'ın bu güzel şarkısına kulak verelim. Biraz da enerjimizi yükseltelim. Ne dersiniz? Çayır çimen geze geze diyecek Kıraç.

Evet sevgili Radyo Ata dinleyicileri, nasılsınız, iyi misiniz? Uzun bir aradan sonra benimle beraberseniz, ben Ayşe Azizler. Senelerini hatırlamıyorum ama artık burada yaşlandık diye düşünüyorum. Uzun zamandır Radyo Ata'dan sesimi sizlere ulaştırıyorum. Umarım iyisinizdir. Size nereden ulaşıyoruz? www.kanalk.ch web sayfasından ulaşıyoruz. Evet, biliyorsunuz artık dünya ve her şey dijitalleştiği için biz de dijitalleştik ve bize ulaşabileceğiniz adresi hatırlattım. Ayrıca sosyal medya üzerinden Radyo Ata yazarsanız, Kanal K yazarsanız her yerden bize ulaşabilirsiniz. Evet, bugün programımız bir saat önce başladı çünkü daha sonra Radyo Kanal K'nın kendine ait bir programı var. O sizlerle beraber olacak. Onun için bugün sizlerle bir saat önceden, yani sakın şaşırmayın, şaşırmış olmayın. Sizlerle bugün bir saat önceden beraber olacağız.

Galiba bütün hafta boyunca herkeste aynı sıkıntı ve problem vardı. Havalar çok sıcak. Ama serin serin bu güzel odada klimanın altında size program yaparken emin olun kendimi çok daha iyi ve çok daha keyifli hissediyorum. İsviçre aslında son zamanların yaşamadığı en büyük sıcakları yaşadı. Hepiniz eminim burnunuzdan soluyorsunuzdur. Böyle bir tabiri radyodan sizlere, mikrofondan size ulaştırmak istemezdim ama maalesef ki maalesef her yerde herkesin böyle bir nasıl derler burnuna kadar geldi sıcaklar ama ne yapalım? Tabii ki bunun da en büyük sorumlusu biziz. Burada şimdi size çevreci takılmayacağım ama artık dünyayı değiştiren biz insanlar bunlara da alışmamız gerekiyor.

Ayrıca iç kurmak isteyenlere, yeni iş düşünenlere şöyle güzel bir fikir de verebilirim aslında bir Kayserili olaraktan. Bence seneye işinizi, gücünüzü, her şeyinizi bırakın, klima işine girin. Bak benden size tavsiye. Sermayem olsa benim ilk yapacağım şey klima işine girmek. Niye? Çünkü bu sene herkes bir şekilde hadi atlattık, hadi atlatıyoruz, geçtiydi, geçecekti derken bir şekilde bu yazın sonuna geldi. Ama seneye klima satışlarında patlama olacak. Ben de Ayşe isem ve Kayserili'sem bunu söylüyorum. Eğer kafanızda ne yapsam acaba, bir iş mi kursam diye bir düşünce varsa, bakın bu iyiliği kimse yapmaz size. Bu iyiliği babanız bile yapmaz size. Klima işine başlayın. Bence bunu ilk yapan, hani nasıl korona döneminde maskeler, eldivenler böyle patladı ya, klima da patlayacak. Beni dinleyin, klima işine girin. Bırakın her şeyi. Sonra eski işinize tekrar geri dönersiniz.

Evet, iş kurma imkanlarına dair bilgileri de vermiş bulunuyorum. Daha ne kaldı geriye bilmiyorum. Hava durumuyla da alakalı genel bir bilgi verdikten sonra program akışıma devam edebilirim. Ama şunu özlediğimi fark ettim, sizinle konuşmayı özlediğimi fark ettim. Geçen seferki programım aslında bir bant yayınıydı ve çok eski programlardan seçilmiş bir bant yayınıydı. Neden? Yani diyeceksiniz ki hoş, gerçi zaten bant yayını yapıyorum, önceden kayda alıyorum da işten dolayı, ama olsun, çok eskilerden size ulaşmış bir yayındı, yeni ve tazecik, taptazecik değildi bugünkü program ve yayın gibi. Yani bu havalarda bir de hasta olmak, düşünebiliyor musunuz? Arkadaş, bu sıcak havalarda nasıl hasta olunabilir biliyor musunuz? Şöyle hasta olunabilir: klimalı ortam dışarısı. Klimalı ortam dışarısı derken ne oluyoruz? Vücudumuza güzel bir şoklama sistemi yarattık. O da benim gerçekten müthiş bir şekilde eklem ağrılarına falan sebep. Sanki tekrar korona olmuşum gibi falan da hissetmedim değil yani. Bu arada da gerçekten hem arabalarınızın klimalarına, hem evdeki aldığınız, hani şu hangi sayfaya girerseniz girin Ausverkauft yazan klimalar var ya, onlara gerçekten dikkat edin. Çünkü müthiş şekilde böyle bir çarpıyor sizi, ki ben sıcağa dayanamayan bir insanım. Eminim dayanamayan da vardır benim gibi. O klimaların karşısına oturmak ne yaptı bana? Babaannem küçükken biz hastalanınca şey derdi, horozlar tepik attı derdi. Evet, müthiş bir şekilde bir tepik yedim ve iyileşmesi de gerçekten çok zor oldu.

Son zamanlarda biraz bu şarkı gibiyim. Hatıran yeter. Bir gün gitsen bile hatıran yeter modundayım. Evet, bugün sizlerle de biraz insan neden yola çıkar? İnsan neden yolculuk yapar? En büyük yolculuk nedir? Yolcu yolundayken yanımıza aldığımız kişiler kimdir? Ya da yanımıza birilerini almalı mıyız acaba diye böyle bu şarkının üzerine, bu size çalacağım şarkıların üzerine şöyle güzel bir felsefe çürütelim istedim. İyisiyle, güzeliyle, tatlısıyla, eşkisiyle, ağladıklarımızla, sızladıklarımızla, vurunduklarımızla, yanımızda, arkamızda, yerimizde bıraktıklarımızla, bir gün gitseler bile hatıraları yeter insanlarla size gelsin.

Adam. Şu anda 12 dakikayı geride bırakmışız bile. Biraz hızlı başladım sanki programa, ne dersiniz? Evet, şöyle bir soru sorarak başlamak istiyorum size. İnsan gerçekten bir yere ulaşmak için mi yola çıkar? Yoksa yolda değişmek için mi? Ne dersiniz? Bu soru ilk başta basit görünür belki ama aslında binlerce yıldır filozofların üzerinde düşündüğü bir sorudur bu aslında. Eski Yunan'dan beri yol sadece yürümek değil, insanın kendi anlam arayışını bulmasıdır. Sokrates şöyle demiştir: sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez. Belki de yolculuk kendimize sorulan soruları cesaretle, düzgün bir şekilde ve kendimizi kandırmadan kendimize verdiğimiz cevaplardır.

Aslında hiçbir yola boşuna çıkılmaz. Bazen bir iş görüşmesi için belki, bazen bir hastane kapısına, bazen bir düğüne, bazen bir doğum gününe, bazen nereye gittiğimizi bilmediğimiz bir yere, ama o yolun sonunda sadece bir mekan değil, aslında yeni bir insan olarak döneriz. Aslında gittiğimiz yer sadece bir mekan değildir. Kendimizi de beraberimizde götürdüğümüz, döndüğümüzde de, gittiğimiz yoldan döndüğümüzde de aslında kendimizin olmadığı, ki atomlarımıza kadar düşünsenize, evden çıkarken atomlarınız bile, vücudunuzdaki atomlar bile farklı farklı çalışırken, akşam eve döndüğünüzde o vücudunuzdaki atomlar dahi değişmiş olur. Bırakın artık sizin düşünce yapınızı, düşüncenizi, kendinizi. Çünkü yollar insanı değiştirir. Gittiğiniz yerler, gittiğiniz yollar, vardığınız kişiler, vardığınız evler, vardığınız, buluştuğunuz kişiler sizi değiştirerek tekrar geri evinize geri yollar. Hayatınızda size en çok değiştiren yol peki hangisiydi? Bu soruya cevap verebilir misiniz bakalım?

Evet, Neşat Baba bize eşlik ederken düşündünüz mü? Hayatınızda sizi en çok değiştiren yol hangisiydi? Aklınıza geldi mi? Bu büyük bir yol muydu, küçük bir yol muydu? Bir market yolu da olabilir bu. Bir arkadaşınızın evine giderkenki yol da olabilir bu. Okula giderken, evladınızın veli toplantısına giderkenki bir yol da olabilir bu. Fark ettiniz mi hiç? Çıktığınız zaman evden çıktığınız gibi değilsiniz. Döndüğünüzde her şey değişmiş bir şekilde dönüyorsunuz. Ufak veya büyük. Bazen küçücük yolculuklar sizi o kadar çok değiştiriyor ki bazen büyük yolculuklar yapsanız da değişmeden de geri de dönebiliyorsunuz. Böyle bir kör nokta da var tabii ki.

Aslında yol ve yolcu üzerine çok fazla konuşmasam da olur. Bu güzel şarkı, bu güzel türkü Neşat Baba aslında her şeyi de çok da güzel, harika anlatmış. Ne dersiniz? Şöyle birazcık daha bu türkünün derin felsefesine dalalım. Hadi hep beraber.

Neye inanırsanız inanın, her şeye inanabilirsiniz. Her türlü inanca ve fikre sahip olabilirsiniz ama bence şarkının sonu noktayı koydu. Dünya bizim vatanımız mı, yurdumuz mu? Bu şarkı, bu soruya da bir cevap vermek lazım galiba. Bir yaşlı adam torununu dağın zirvesine çıkarmış. Torun, dede zirve çok güzelmiş demiş. Dede gülümsemiş. Zirveyi güzel yapan sadece manzara değildir evlat. Oraya çıkarken yaşadığın bütün zorluklardır demiş. Hayat da böyledir. Zorluk yaşamayan insan vardığı yerin kıymetini tam anlayamaz.

Yolcu ve yolculuk derken tabii ki gurbetteki yaşayanlara, bizlere, biz İsviçre'de yaşayanlara da dokunmadan edemeyiz diye düşünüyorum. Valizimize kaç kilo eşya sığdırabiliriz bilmiyorum. Ama özlemi hiçbir bavula koyamayız, değil mi? O kadar çok gidiyoruz ki ülkemize, yeni ülkelere, yeni insanlar tanıyoruz. Bazılarımız belki hayatında büyük değişiklikler yapıp başka ülkelere taşınıyor. Yeni diller, yeni sokaklar, yeni insanlarla tanışıyor. Yeni hayatlarla tanışıyor. Hiç bilmediğiniz, düşünmediğiniz şeyleri, bilmediğiniz, düşünmediğiniz kültürlerin içine giriyorsunuz. Tıpkı bizim İsviçre'de yaptığımız gibi. Ama bir annenin mutfağının kokusu, çocukluğun geçtiği sokağı, bayram sabahlarını hiçbir uçak tabii ki geride bırakamıyor. Yollar uzuyor, mesafeler büyüyor ama gönül sevdiğine hep aynı uzaklıkta kalıyor. Hani gittiğimiz, her gittiğimiz o yolda, Türkiye'ye gittiğimizde, yani biz gurbetçi vatandaşlar olarak gittiğimizde Türkiye'ye, her gittiğimizde farklı bir ben olarak geri dönüyoruz. Aslında özlediğimiz orada ne, onu da bilmiyorum. Çıkmış olduğumuz o yolculukta yaşamış olduğumuz çocukluğumuzu mu özlüyoruz? Yani memleket kokusunu mu özlüyoruz? Neyi? Bir şey bizi oralara bağlıyor tabii ki, çıkmış olduğumuz yol. Ama her yolculukta, ben neredeyse 30 sene olmak üzere İsviçre'ye geleli ve her gittiğimde hiçbir zaman aynı duyguyla geri dönmüyorum. Aynı valizle, aynı eşyalarla, aynı düşüncelerle geri dönmüyorum. Her seferinde, aslında her çıktığım yolculukta farklı ben ve farklı bir Ayşe olarak geri dönüyorum. Sizler de öyle misiniz peki?

Peki şarkıdaki söylediği gibi aldırma gönül demek mi, yoksa her şeye aldırıp oturup hayatın gerçekleriyle yüzleşmek mi? Evet, peki uçaktan bahsettik, Türkiye'den bahsettik, valizlerden bahsettik. Şu soruyu da sormasak olmaz tabii. Peki bizim gerçek evimiz neresi? İnsan nereye ait? Ben nereye aitim? Siz nereye aitsiniz? Doğduğumuz yere mi aitiz? Yaşadığımız ülkeye mi aitiz? Yoksa sevdiğimiz insanların yaşadığı yerdeki yaşadığı ortama mı aitiz? Nereye aitiz sizce? Belki de ev dört duvar değildir, ne dersiniz? Belki de ev insanın asıl huzur bulduğu, her gittiğinde geri geldiğinde huzur bulup kendini bulduğu, kendini rahatlattığı, kendine ait bir şeylerin bulduğu, hani arkada geride bıraktığı, DNA'sına varana kadar bıraktığı yerdir. Ne dersiniz?

peki sizin gençliğinizi geri verseler ne yaparsınız? Neler yapmak istersiniz? Galiba bu sorunun cevabını en iyi anlayacak olan kişi benim yaşımdakilerdir. Hani yaşı daha çok genç olup hayatının baharında olanlar aslında birazcık bu sorunun cevabını belki bilemezler ama yani bu galiba bizim yaşımızdakilere, bizim gibilere sorulacak sorulardan bir tanesi. Evet, aynı insan olarak geri dönmeyiz dedik. Nereye gidersek gidelim. En ufak bir yolculuk da olsa dedik yani. Markete bile gitseniz dönseniz gerçekten aynı dönmüyorsunuz. Bununla alakalı çok sevdiğim bir filozof da güzel bir söz söylemiş. Heraklitos şöyle demiş. Aynı nehirde iki kez yıkanamazsın. Niye? Çünkü su da akıyor. Nasıl biz akıyorsak, bizim içimiz akıyorsa su da akıyor ve aynı nehirde iki kez tabii ki yıkanamayacağız. Biz de değişiriz. Geçen yıl çıktığımız yolculuğa hani tekrar çıksak, dediğim gibi hani Türkiye'ye tekrar gitsek, her gittiğimizde farklı duygularla, farklı düşüncelerle geri geliyoruz. Bazen gittiğimize lanet ediyoruz, bazen keşke bir kere daha gitsek diyoruz. Bak, hiçbir seferinde hiçbir yolculuğumuz birbirine benzemiyor.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

Bu yol nereye gider? Bir kuğunun boynuna dokunurken yol bir yere gitmez. İçeride düz saçlara uğrar. Ayaküstü bir akşamüstü her plansız ürperişin sonu hüsran ve hüsran çok sanat müziği bir kelimedir. Yol bir yere gitmez, o bir durma biçimidir. Yol yoluyla gidilebilir yare, yoldan çıkılabilir apansız ve ömür bitebilir yoldan önce. Ama yol bir yere gitmez, o bir durma biçimidir. Yaşamak hızlı bir ölme biçimidir. Düşünce ışıktan yavaşsa erken gidilmelidir. Gerdan sözlüğüne bir kuyumcuda da rastlayabilirsin, bir kasapta da. Kalbin sızlamaz, biz bir kuzu yüreğini vitrinde görünce, o bir beslenme biçimidir. Ama korkarsın kurdun sevdiği havadan, ayakkabı yaparsın yılandan. Yol bir yere gitmez, o bir durma biçimidir. Her garantiyi istersin hayattan. Oysa ölümle yaşam arası uzun, malum, ince bir yol bir yere gitmez. O bir ölme biçimidir. İyi yolculuklar denmez giden her gidene. Yapılamaz çünkü çok yolculuk bir seferde. Yolcu denmez her gidene. Herkes o yolun taraftarı olmayabilir. Hiçbir sürgün gittiği yolu sevmez mesela. Yol bir yere gitmez. O bir susma biçimidir. Soğuk bir taşın uğultusunda.

aslında hayat bir tren yolculuğu olsaydı bazıları ilk durak dinerdi. Bazıları belki yıllarca bizimle yolculuk ederdi. Yeni insanlar binerdi, vedalar olurdu. Pencereden manzaralar, penceredeki manzaralar da değişirdi. Fakat tren durmazdı. Çünkü hayatta beklemez. Asıl soru da şu tabii ki. Aslında ben size insanlığın felsefesinin asıl, yani yolculuğumuzun felsefesinin asıl sorusu da şu zaten. Bence insan biraz da bunun için mücadele ediyor. Bu yolculuk bittiğinde arkamızda nasıl bir iz bırakmış olacağız?

Evet sevgili Radyo Ata dinleyicileri, bana verilen sürenin yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyorum aslında. Son 10 dakikamız. Umarım hoşunuza gitmiştir bu içinize yaptığınız, dışarıya yaptığınız, kendinize yaptığınız yolculuk. Ben son zamanlarda kendimi galiba yaş ilerledikçe ister istemez böyle sorular, bu tarz mevzuların içine girer gibi hissediyorum kendimi. Dedim ki bugün radyo programı olarak net etsem dedim. Sonra yol, yolcu. Ve o yolla beraber yola çıktığımızda bizde olan değişiklikler, ne dersiniz? Bazen bir çocuk gibi neşeli, keyifli, mutlu, bazen hüzünlü, ağlayan ve bizi hiç mutlu etmeyen bir geri dönüş yolculuğu, değil mi? Ama eninde sonunda döndüğümüz kişi kimiz? Biziz, kendimiziz. Kendi içimize, kendi kendimize aslında geri dönüyoruz. Asıl ev sahibi burada biziz aslında. Nereye giderseniz gidin, belki gittiğiniz yol sizi yolda değiştirecek. Ama ve lakin yolda, dediğim gibi, yeni insanlar, arkadaşlar, yoldaşlar edineceksiniz. Ama geri döndüğünüzde içinize geri döneceksiniz, kendinize geri döneceksiniz

Evet, ne dersiniz? Hayatımızda bazen böyle bu şarkı gibi değil mi? Daldım. Şarkı beni çok fazla derinlere götürdü. Çok farklı duygulara, düşüncelere götürdü. Şöyle güzel iki sözle programımı kapatmak istiyorum. Son 6 dakikanın içine girmiş bulunuyoruz. Aslında belki de insanın çıktığı en uzun yol çocukluğundan olgunluğuna, en zor yol ise başkalarını anlamaktan önce kendini anlamaya uzanan yoldur. Yol bizi sadece bir yere götürmez. Eğer dikkatle yürürsek yol bizi aslında bize getirir, kendimize getirir. Hani şarkıdan önce de dediğim gibi çıkmış olduğunuz bütün yolculuklarda dönüp tekrar gelmiş olacağınız yer aslında ev de orada benim için bir metafordu. Kendinizsiniz. Yani burada ev yerine kendinizi koyabilirsiniz. Gittiğiniz ve çıktığınız o yolculukta neler değişti hayatınızda? Hangi düşünceleriniz, hangi fikirleriniz, hangi atomlarınız değişti? Ben bu cümleyi okuduğumda o kadar çok böyle ne derler, hayatın sırrını bulmuş gibi olmuştum. Evet, gerçekten aslında düşünsenize, saniye içerisinde vücudunuzdaki atomlarınız bile değişiyor. Yani hiçbir şeyiniz, hücreleriniz bile aynı değil. Sürekli kayıt halindeler, sürekli yenilik halindeler. Her şey bu kadar yenilenmeye, her şey bu kadar sizi ileriye götürmeye ya da sizi yeni hücrelere, yeni hayata, yeni bakış açılarına götürmeye kadirken neden biz hep o şeyde kalalım, değil mi? O içselde kalalım, o içte kalalım, o hayatın anlamını anlamayan yerde, bulamadığımız yerde kalalım. Ve çok güzel son bir sözle programı kapatmak istiyorum. Umarım anlatmak istediklerimi ve duygularımı size yansıtmışımdır. Çünkü son zamanlarda bu tarz şeyler beni şöyle söyleyeyim, hayatın sanki yavaş yavaş böyle yaşım kemale erdikçe anlamını da bulmaya sanki böyle bir tık yaklaşıyormuş gibi bir hisse vermiyor değil. Evet, son 4 dakikanın içine girdik sevgili radyoda dinleyicileri. Programıma böyle yavaş yavaş kapatırken bir dahaki haftaya başka bir arkadaşımla beraber olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun, sıcaklara kafanızı takmayın ve çok da güzel bir şeyle kapatmak istiyorum. Biliyorsunuz kar taneleri ne güzel anlatıyor. Aslında baktığımız zaman evrene ve etrafa hayat bize o kadar güzel anlatıyor ki nasıl bir insan olmamız gerektiğini. Kar taneleri birbirine zarar vermeden

de yol alabilmenin mümkün olduğunu aslında bize anlatıyor. Düşünsenize, masmavi, uçsuz bucaksız bir gökyüzünden yere düşerlerken ne kendilerine zarar veriyorlar ne de başkalarına, yanında düşen arkadaşlarına zarar verebiliyorlar ve yolculuklarını yapmaları gerektiği en iyi şekilde tamamlıyorlar. Ne diyeyim, hepimize hayatta çıkmış olduğumuz bu yolculukta kimseye zarar vermeden en büyük faydayı da kendimize sağladığımız bir yol ve yolculuk diliyorum sizlere. Tekrar görüşmek üzere. Radyo Tadan hepinize iyi akşamlar.